Azan in her nüsün tuvakani arsakyan şarjımı bozuk sever. El zaman akmıyorum. Este kayın mi kani sarkavak değil, yer pahak değil kayın. Türk o monakan değil mi? Matelin yekereti, bahetseler, et aşatın dediğin, heto Натерин это дамбарана у это банакара жарте э заманак луру хастма ме жулу масиг машкалаша меке сос жулу ериза сартнери галисе бу тогина вера чунери ен таркен эсте чанапарин галу цорка харзакума ме аджае той Spanlı soyculuyuz. Müslümanın geri geçin. Et yığıyla ünlüsün tuhakani septemberi indiğin. Es vandalizma koşun. Es tapana karı iç, iran içi halgarın vurucu artırı.